Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Ve dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek

11 Ağustos 2026 Salı bugün. Hava sıcaklıklarında enteresanlıklar var. Yani dün İstanbul'da yağış bekleniyordu. Kimi yerlerde yer yer görüldü. Benim bulunduğum hiçbir yer yağışlı değildi. Aksine nemli, basık, sıcak, rahatsız edici bir hava vardı gerçekten dün. Cuma gününden sonra sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Umarım öyle olacaktır. Ama artık yavaş yavaş Eylül geliyor. Gerçi uzmanlar Eylül'de de yaz sıcaklarının görüleceğini söyledi ama bana İstanbul'da öyle olmayacakmış gibi geliyor. Biraz nefes alalım en azından. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Bugün yayında Vialand giriş davetiyesi vereceğim. Bir şanslı Kral Pop dinleyicisi 4 kişilik Vialand giriş davetiyesinin sahibi olacak. Ne zaman, ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bilsem de söylemiyorum farkındaysanız. Yayın içinde bana eşlik edenler 4 kişilik Vialand giriş davetiyesinin sahibi olabilir bugün. Hadi başlayalım Salı gününe.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam. Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: kolaylaştırmak için var. Sen de Benim Dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Gelelim Yalent giriş davetiyelerine. Yayının başında söyledim, bugün bir şanslı Kral Pop dinleyicisine 4 kişilik Yalent giriş davetiyesi hediye edeceğim. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Yalent, gittiniz mi bilmiyorum. Açık havada 30'dan fazla ünitede tek biletle gün boyu sınırsız eğlenmek mümkün. Kulağa şahane geliyor. Gitmediyseniz tatil boyunca mutlaka en az bir gününüzü ayırın. Hatta belki bugün Yalent tema park giriş davetiyesi kazanan isim siz olursunuz. Şimdi yapmanız gereken çok basit. Önce WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0533 781 74 74 tekrar ediyorum. 0533 781 74 74 ne oldu WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı göndermenizi rica ediyorum. Herkese bol şans.

11 Ağustos 2026 Salı günündeyiz. LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı MEB sonuç ekranı üzerinden dün erişime açıldı biliyorsunuz. İlk tercihlerinde istedikleri okullara yerleşemeyen öğrencilere bir kez daha şans tanıyor bu nakil tercihleri ve 7 Ağustos'ta tamamlanmıştı. İkinci nakil tercih başvuruları da 12 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlarsa 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvuruları da 31 Ağustos 3 tarihleri arasında. 4 Eylül'de de sonuçlar açıklanıyor. Aklınızda olsun. Her zaman dediğim gibi hakkınızda hayırlısın. Neyse o olsun. Ve açın radyonuzun sesini. Çünkü Mebrure Kral Pop'ta olacak. Değilim size ulaşmaya başlayan şarkı.

Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur. Yeni

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
12: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
13: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başımı.
14: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili

0: Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Çay makinesi deyince vatan.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Nil Kara İbrahimgil yeni teklisi İstanbul Sen Benden Misin'i dinleyicisiyle buluşturdu. İstanbul'da kurduğu bağ şiirsel bir dille anlatan şarkı, sanatçının şehre yazdığı en kişisel eserlerinden biri. Martıları, köprüleri, sokakları, Poyraz'ı, adalarıyla İstanbul'un ruhunu içinde barındırıyor şarkı. Ve sadece bir şehri değil, o şehirde büyüyen, değişen ve umutlarını taşıyan insanların hikayelerini de anlatıyor. Ve geçtiğimiz akşam Park Orman, İsveçli şarkıcı Zara Larsson'ı ağırladı. Muazzam bir konserdi. Söylenebilecek hiçbir şey yok. Sesi, şovu, seyirciyle iletişimi, şarkılarıyla bir nesli kendine hayran bırakmış belli ki. Ama onu dinleyen, izleyen herkesi kendine hayran bırakacak özelliklere sahip. Zara Larsson öncesinde İnci performans sergiledi. Onun da sahnesi, enerjisi, şarkıları çok iyiydi. Ben zaten İnci tarzını ve şarkılarını çok severim ama asıl dikkat çeken Zara Larsson'ın sahneye çıkmadan önce Tarkan çalmasıydı. Hepimiz şoke olmuş bir şekilde Zara Larsson'ın Tarkan şarkısıyla dans etmesini izledik. Hakikaten muazzam bir konser geldi geçti İstanbul'a.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 11 Ağustos Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi 467 evet oyuyla Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti, MHP ve DEM Parti teklife tam destek verdi. Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. İyi Parti ise tüm milletvekilleriyle teklife hayır dedi. Yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu tatile girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avusturya Başbakanı Stoker'la görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrıda bulundu. Vize serbestisinin hayata geçirilmesini istedi. Amerikan Başkanı Trump, İran'a

0: ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyleyen Trump, Boğaz'ın da geçişlere açık olduğunu öne sürdü. Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Etli Meskut Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan CHP adayı Seda Dilber oldu. Hatay'da orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Kolombiya'nın kuzeybatısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 132 kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla kişi yaralandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yağış yer yer sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya güneşli 39 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş Melo için devrede teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo için resmi olarak transfer görüşmelerine başlandı. İspanyol basın Arda Güler hakkında bir transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldızı için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklifi hazırlandığı öne sürülüyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

The Odyssey'yi izlemeyen kaldı mı? Ben vizyona girdiği cuma günü koşa koşa gitmiştim ama bir daha izleyebilirim bu arada. Zaten film gişede tarih yazdı, rekorlar kırdı. 1.1 milyar dolarlık hasılatla Nolan'ın şimdiye kadarki en yüksek gişe yapan film oldu. O ayrı. Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway'in başrolünde yer aldığı film IMAX tarihinin en yüksek gişe yapan filmi oldu. Ve The Odyssey'yi bu rekorlara ek olarak 1.67 milyar dolarlık hasılat elde eden Spider-Man Brand New Day'in ardından yılın en çok gişe yapan ikinci filmi oldu. Gerçekten iki film de yaza damgasını vurdu zaten. Ben şehir dışında olduğum için Spider-Man'e henüz gidemedim bu hafta inşallah. Bu arada cuma günü de Paw Patrol Dino filmi ve Andrew Scott'la Brandon Fraser'ın başrolünde yer aldığı tarihi savaş filmi Fırtınadan Önce vizyona giriyor. Aklınızda olsun. Blok 3 ile devam ediyoruz salı sabahına. Kırgınım şimdi Kral Pop'ta.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
3: pop. Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve,

0: ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Karnın zil çaldığında...

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Temiz. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Milenyal mola yılını duydunuz mu? Amerikalıların üniversite öncesi yaptığı gap year gibi bir şey gibi geldi bana. Şöyle anlatayım. Yapılan araştırmalar milenyallerin %70'inin orta ve yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığını gösteriyor. Ben de yaşıyorum doğruyu söylemek gerekirse. Bu da 30'lu yaşların ortasında yoğun tempoya bir yıl ara vermeyi gerektiriyormuş. Birikim yapmak, harcamaları planlamak, işte evi kiraya vermek, uzaktan çalışmak, dönüşte izlenecek kariyer rotasını belirlemek bu kararın sebeplerinden birkaçı. Bu süreci çıkanlar da gündelik temponun dışına adım attıklarında iş, ilişkiler ve yaşadıkları şehirle kurdukları bağ daha yakından değerlendiriyor. Böylece ara yıl yaşam düzeyini yeniden şekillendirmeye ve yetişkinliğin bir sonraki dönemine geçişte daha bilinçli olmaya yarıyormuş. Yapabilene, doğruyu söylemek gerekirse kulağa şahane geliyor ama yapabilen de şanslı bence.

11 Ağustos 2026 Salı bugün yayında bugün bir kişiye 4 kişilik Vialand giriş davetiyesi hediye edeceğimi söylemiştim ve WhatsApp hattımızı hatırlattım. WhatsApp hattımıza adınızı soyadınızı göndermenizi rica ettim. Kazanan belli. 4 kişilik Vialand giriş davetiyesinin bugünkü sahibi Özgür Çelik. Tebrik ediyoruz Özgür Çelik'i. Ayrıntılar için size ulaşacağız. Davetiyenizi istediğiniz zaman şu an bugünden itibaren kullanabilirsiniz. Umarım Vialand'de keyifli bir zaman geçirirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Kral Pop burası.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ve dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Brown Skin iExpert PL7147 akıllı lazer epilasyon 21.999 liraya. LG

0: Merhaba, 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
1: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
2: Rota oluşturuldu.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

11 Ağustos 2026 Salı bugün K-Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum ama gitmeden önce bir hatırlatmam var. Kral Pop radyoyu uydudan dinleyen dinleyicilerimiz için bu hatırlatmam. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu da mevcut uydu yayınlarının sona ereceği anlamına geliyor. Yani yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarındaki kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Bunun için de yeniden kanal taraması yapmanız gerekecek. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral Pop Radyo'ya uydudan ulaşamayacaksınız. O yüzden Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam etmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın diye hatırlatmak istiyorum ve gidiyorum. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 11 Ağustos Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Süreç yasası rekor oyla kabul edildi. Bu haber bugün pek çok sitede ve gazetelerde manşette. Mecliste tarihi gün, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa 467 kabul, 87 red, 7 çekimser oy aldı. Tarihi yasada büyük uzlaşma, Hürriyet'in bugün manşeti. Ayrıntılar şöyle: terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri büyük bir uzlaşmaya sahne oldu. 12 saat süren görüşmenin ardından 10 partiden 467 kabul oyuyla yasa meclisten geçti. AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcileri yasa tasarısının amacını anlattı, destek istedi. En çok merak edilen yeni partinin kararını Özgür Özel açıkladı. Özel, kendisinin ve parti yöneticilerinin evet diyeceğini, milletvekillerinin de seçmenlerine danışarak hareket edeceklerini söyledi. Yeni partinin kararının da belli olmasıyla meclis tarihi bir uzlaşmaya sahne oldu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin yanı sıra Yeni Parti, CHP, Yeni Yol, DBP,

0: TİP, EMEP ve Hüdapar'la birlikte tasarıya evet diyecek partilerin sayısı 10'u buldu. Sadece İyi Parti hayır kararı aldı. Milliyet'in manşetine bakalım şimdi de. Rekor katılım, rekor uzlaşma, mecliste tarihi oturum, terörsüz Türkiye yasası 467 rekor oyla kabul edildi. 561 oyun kullanıldığı kanun teklifine 87 milletvekili red oyu verirken 7 çekimser oy çıktı. Sabahın manşetine bakalım şimdi. Millet seçti, Türkiye güçlendi. Halk 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'nı ilk kez doğrudan seçerek yönetimde gerçek söz sahibi oldu. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 12 yılda tarihi bir değişim yaşandı. Güçlü Türkiye'nin temelleri yeniden atıldı. Meclisten Milli Dayanışma Yasası'na rekor onay, bu haberin alt başlığı 50 yıllık terör belasını tarihe gömmek için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye yolundaki kilit düzenleme ezici çoğunlukla yasalaştı. 12,5 saat süren görüşmeleri değerlendiren Meclis Başkanı Kurtulmuş, meclisin bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim dedi. Sırada Sözcü var. Manşet Sözcü'de açılım kervanı yolda düzülecek. Üst başlık İmralı'nın onayıyla hazırlanan yasanın nasıl uygulanacağı konuşulmuyor. Yeni Parti'nin tavrı tartışma yarattı. Alt başlık haberde Yeni Parti lideri kendisiyle yöneticilerin yasaya evet diyeceğini, vekillerin halk görüşüne göre karar vereceğini açıkladı. Yasayı muğlak, problemli buldu ama barışın önünde durmayacağız dedi. Habertürk'te öne çıkan başlıkla devam edelim. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 132 kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla yaralı var. Hükümet ulusal afet durumu ilan etti.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma-Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı, haftanın ikinci günündeyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Arzu Kaya, her sabah olduğu gibi bu sabah da en sevdiğiniz şarkılar, sürprizler, yarışmalarla karşınızdayım. Evet, bugün de programımda bir yarışma yapacağım. Etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna devam ediyor ve bu sabah Antalya'dayız. Yani Antalya'dan bir dinleyicimiz yapacağım yarışma sonucunda sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Gözünüz kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Günaydın Türkiye. Haydi bu keyifli yolculuğa siz de benimle

0: Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, Kral Pop.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şey ye, Dardanel tonlu aç ye.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Ersin Bey, sunum başlamak üzere, sizden dosyaları bekliyorum.
7: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
8: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
10: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
12: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Kahve makinesi deyince vatan.
5: Garaj Oto Ekspertiz. 10-17 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya, JB

0: bilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

Müzik dünyasında hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Evet, Nil Kara İbrahimgil, yeni teklisi İstanbul Sen Benden Misin? Geçtiğimiz günlerde dinleyiciyle buluştu. İstanbul'la kurduğu yıllara yayılan bağı samimi ve şiirsel bir dille anlatan şarkı, sanatçının şehre yazdığı en kişisel eserlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Martıları, köprüleri, sokakları, Poyraz'ı ve adalarıyla İstanbul'un ruhunu içinde barındıran şarkı, sadece bir şehri değil, o şehirde büyüyen, değişen ve umutlarını taşıyan insanların hikayesini de anlatıyor. Yeni şarkı hayırlı uğurlu olsun. Haberin devamı ve müzik dünyasından son haberleri takip etmek için Kral Müzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklamayı unutmayın.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, işe gidenler, trafikte olanlar, evde kahvesini içenler, dükkanını açanlar, tatilde olanlar. Nerede olursanız olun, Kral Pop Radyo en sevdiğiniz şarkılarla bu sabahta sizlere eşlik etmeye devam edecek. İşte geçtiğimiz hafta sizlerden en çok istek alan şarkılardan biriyle devam ediyoruz.

0: Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
7: Chery. 10-16 Ağustos

0: bilgisayar.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot
5: Garaj Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
2: Kocakla Festival şimdi başlıyor.

Duymayan dinleyicilerimiz için hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yayınımda birazdan yarışma başlayacak. Etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna devam ediyor ve bu sabah Antalya'dayız. Antalya'dan bir dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Az sonra lokasyon ve şifre paylaşacağım. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Sabırsızlıkla yarışmanın başlamasını beklediğinizi biliyorum. Biraz daha sabır. Çok az kaldı. Az sonra yarışmayı başlatacağım. Evet, şimdi konuğumuz Poezi. Başımda belalar.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Pilot
2: Garaj Auto Expertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

bir soru sormak istiyorum. Yıllık izninizde tatil tercihiniz deniz, kum, güneş mi? Yoksa tarihi yerleri gezerek kültürel bir tur yapmak mı? Bana soracak olursanız her ikisi de. Mesela ben Şanlıurfa'ya çok gitmek istiyorum. Görmek istediğim yerler var. Balıklı Göl, Göbekli Tepe, Harran Kümbet Evleri, Urfa Kalesi gibi. Vaktim olduğunda mutlaka Şanlıurfa'ya gideceğim. Görmem gerekiyor. Gerçekten çok merak ediyorum. Peki siz İstanbul'a gelmek isteseniz ilk görmek istediğiniz yer neresi olurdu? Hadi benimle paylaşın. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Siz mesajlarınızı yazarken ben de size çok keyifli bir şarkıyla eşlik edeyim. Çağla ve Doğusu ve Kişbirliği.

gelsem kesinlikle Boğaz turu yapmak isterdim demiş. Özellikle akşam saatlerinde İstanbul'un ışıklarını denizden izlemek bence muhteşem olurdu. Ve Ankara'dan Murat, İstanbul'a geldiğimde ilk işim Galata Kulesi'ne çıkmak olurdu. Sonra da güzel bir balık ekmek yerdim. Evet, yapılabilecek en güzel etkinlik diyebilirim Murat, çok haklısın. Erzurum'dan Nermin, ben direkt Ortaköy'e giderdim. Boğaz manzarası, kumpir, biraz yürüyüş. İstanbul'a gelmişken daha güzel başlangıç düşünemiyorum demiş. Ve son bir mesaj daha paylaşmak istiyorum. Sevgili İlker yazmış, İstanbul'a gelsem ilk olarak Ayasofya ve Sultanahmet'i gezerdim. Çünkü İstanbul'un tarihini hissetmeden İstanbul'u gezmiş sayılmam diye düşünüyorum. Evet, Türkiye'nin dört bir yanını gezmek lazım. Ben hep yurt dışına çıkma planı olanlara şöyle söylüyorum. Önce Türkiye'yi gezin, ondan sonra yurt dışına çıkın. Aradaki farkı göreceksiniz. Türkiye'nin dört bir yanı cennet. Evet, şu an kendi şehrinizden kalkıp İstanbul'a geldiyseniz sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Ve bu şarkıyı misafirlerimize armağan ediyorum.

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da mesajlarınızla devam ediyoruz. Evet, İstanbul'a daha önce hiç gelmeyen dinleyicilerimiz. İlk görmek istediğiniz yer neresi diye sordum. Bir sürü cevap geldi. Ece, İstanbul'a ilk kez

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Karnın zil çaldığın

0: Kralı Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz bu sabah Antalya'da. Otobüsümüzün yanına şifreyle ilk giden dinleyicimiz Ahmet Demir oldu. Ahmet, sözü sana bırakıyorum.
1: İsmim Ahmet Demir. Antalya'da yaşıyorum. İşe giderken Kral Pop Radyo dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse gelip hediyemi aldım. Teşekkürler Kral Pop.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Sizler de her an kazanabilirsiniz. Çünkü etkinlik otobüsümüz Türkiye turlarına devam ediyor. Evet, şimdi Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyen dinleyicilerimiz için bir hatırlatma yapmak istiyorum. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Bu nedenle Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın. Ve gitme vakti. Arzu Kaya yarın 9'da radyolarınızda. Mutluluk ve sağlık diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Antalya'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ismim Gülşen Coşkun, Antalya'da yaşıyorum. Esnafım, Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Anonsu duyup Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yanına otobüse gelip hediyemi aldım. Kral Pop'a teşekkür ederim.
2: Merhaba, ben Hakan Küçük. Yıllardır Kral Pop dinliyorum. Otobüsün Serikli olduğunu duydum.

0: Adliye önünde otobüse geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı bütün sevdiklere ve sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
2: Reklam. Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: ilham veren tasarımlar çok özel fiyatlarla mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Sınırlı sayıdaki tasarımları ve kısa süreli avantajları kaçırma.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de. Fiat Garaj Shop'a
0: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

0: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş Melo için devrede teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo için resmi olarak transfer görüşmelerine başlandı. İspanyol basın Arda Güler hakkında bir transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldızı için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklifi hazırlandığı öne sürülüyor. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma-Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

0: Pop Radyo'yu uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. Kral Pop. Reklam. Garanti
1: BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
2: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için...

0: biz.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
8: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
9: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
10: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
11: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 11 Ağustos Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Uzun süredir tartışma konusu olan vize randevularına ilişkin bu sabah önemli bir operasyon düzenlendi. Doğrudan randevu alınmasını engelleyen şirketlere yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde toplam 49 kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da 2015 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi. 87 milletvekili red oyu verirken 7 milletvekili ise çekimser kaldı. Suriye Mahkemesi, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ı, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necip Atıf'ı insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından idama mahkum etti. Beşar Esad, ülkede kontrolü kaybetmesinin ardından Rusya'ya kaçmıştı. Amerikan Başkanı Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik açıklamalar yaptı. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyleyen Trump, Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini ve artık geçişlere açık olduğunu öne sürdü. Kolombiya'nın kuzeybatısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 132 kişi hayatını kaybetti. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. İstanbul bugün parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya güneşli 39 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Yerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş Melo için devrede teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo için resmi olarak transfer görüşmelerine başlandı. İspanyol basını Arda Güler hakkında bir transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldızı için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklifi hazırlandığı öne sürülüyor. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop,
2: pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Kokularla nasıl aranız? Bir sabun, yeni kesilmiş çimen kokusu mesela. Sonra mutfaktan gelen yemek kokusu. Her zaman cazip değildir ama bu. Özellikle sizin mutfağınızda yapılmıyorsa. Ve bu kokular bir anda bir farkındalık yaratabiliyor. Brown Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada da bundan söz edilmiş. Kamp ateşi, taze çimen, patlamış mısır gibi kokular. Koku, görüntü ve ses biçiminde katılımcılara sunuluyor. Ve kokuyla hatırlanan kişisel anılar, aynı şeylerin görüntüsü ve sesiyle hatırlananlardan çok daha duygusal ve insanı geçmişe taşıyan deneyimler olarak değerlendiriliyor. Yani bir anının fotoğrafına baktığımız zaman, videosunu izlediğimizde kokusunu duymak kadar etkilemiyor bizi. Özetle böyle söyleyelim. Koku hafızasının arşiv memuru, duygu yönetmeni gibi. Anıları daha net anlatmıyor ama hissettiriyor. Dolayısıyla fotoğraf albümünde mi saklı anılar, yoksa mutfaktan gelen tanıdık bir koku da mı derseniz, tanıdık koku galip geliyor.

0: Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

hassas bir soru soracağım sizlere. Güven duygunuzla alakalı. İnsanlara güveniyor musunuz? Hadi samimiyette söyleyin. Evet, güvenmek zorundayız. Güven duygusu çok önemli. Güvenmediğimiz zaman hayat yaşanılabilir yer olmaktan çıkıyor. Katlanması zor oluyor. O yüzden güven duymak istiyoruz. Ve bu konuda içinizi ferahlatacak bir saha araştırmasından bahsedeyim. 40 ülkede, 355 şehirde, banka, otel, müze ve kamu kurumlarına toplam 17.303 kayıp cüzdan teslim ediliyor. Bu cüzdanların kimisinde para var, kimisinde yok. Beklenti şu: para arttıkça cüzdanın sahibine ulaşma ihtimalinin azalması. Değil mi? Kayıp bir cüzdan buldunuz, içi boşsa sahibine ulaşır, içi doluysa sahibine ulaşmaz gibi düşünülüyor. Ama pek de öyle değil anlaşılan. Sonuç bunun tersi çıkıyor. Ülkelerin büyük çoğunluğunda içinde para bulunan cüzdanlar daha sık bildirildi. Bunun nedenine bakıldığında ise cüzdanı bulan insanların kendilerini hırsız gibi görmek istememelerinin bunda rol oynayabileceği etkisi var. İnsan davranışı hala çıkar hesabıyla mı yürüyor, yoksa vicdanımız mı öne geçiyor? Galiba vicdanı hala daha kazanıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta dinleyicilerimiz bize her yerden ulaşabiliyor. Radyosundan, uydudan, internetten ve daha birçok platformdan. Fakat uydudan dinleyen, takip edenlere bir uyarım var. Kral Pop Radyo'yu uydu anteni üzerinden dinliyorsanız 16 Ağustos'ta uydu frekansımız değişiyor. Yeni nesil uydu alıcılarında, televizyonlarda aslında otomatik güncelliyor ama yeni nesil olmayanlarda bir arama yapmak lazım. Otomatik kanal taraması yaparak Kral Pop Radyo'yu yeniden bulmanız gerekecek. Bunu hatırlatmış olayım. Daha yüksek ses kalitesiyle bizleri dinlemeye, takip etmeye devam etmek için 16 Ağustos itibariyle Kral Pop Radyo'yu otomatik taramayla yeniden karşınızda bulabilirsiniz. Size müziğimizi, sohbetimizi çok daha güçlü, çok daha temiz bir sesle ulaştıracağız.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışveriş

0: üzerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarımlar.

Servis. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

Yapay zeka ile nasıl aranız? Artık istesek de istemesek de hayatımızın merkezine doğru ilerliyor yapay zeka. Peki sosyal medyada karşınıza çıkan kusursuz profil fotoğraflarına bakıp bu kesin gerçek dediğiniz oluyor mu? Ya da o kadar kusursuz ki acaba yapay zeka mı diye düşündüğünüz? Bu konuyla ilgili iki deney yapıldı. Gerçek ve yapay zeka tarafından üretilmiş yüzler değerlendirildi. Çalışmada kullanılan yapay zeka yüzleri, yapay zeka ile oluşturulmuş yüzleri gerçek insan fotoğraflarından daha sık insan olarak işaretlendiğine dair bir sonuç çıkıyor. Yani insanlar hangisi gerçek dediğimizde yapay zeka yüzleri tercih etmeye başlamış çünkü onlar daha kusursuz. Ne tuhaf değil mi? İnsan dediğin kusurludur ya. Buradan çıkan ders çok açık aslında. Bir hesabın gerçekliğine karar verirken yalnızca yüzüne, fotoğrafına değil geçmişine, paylaşımlarına, bağlantılarına bir de tutarlılığa bakmak gerekiyor. Gerçi günümüzde kim ne kadar tutarlı orası da tartışılır.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Kral Pop'ta beraberiz. Kral Otobüsü ise Türkiye turuna devam ediyor ve şimdi Kral Otobüsü ile dinleyicilerimize hediye kazandırma zamanı. Birbirinden değerli markalardan 5.000 lira ve 10.000 lira değerinde değişen hediye çekleri bugün de dinleyicilerimizin olacak. Peki Kral Otobüsü şu an nerede? Sizlere konum bilgisi paylaşacağım ama öncesinde şifremizi aktarayım. Şifre ile birlikte konuma ilk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olacak. Kral Otobüsü bugün Antalya'da ve şifremiz ise domates civesi. Domates civesi şifresiyle Kral Otobüsü'nün konumunu da aktaralım. Kemer Atatürk Parkı önünde otobüsümüz bekliyor. Bu konuma yakın olan dinleyicilerimiz buyursun gelsin. İlk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olsun.

0: nedeniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
1: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
2: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başıma.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek marka.

Bugün iş yerinde, mesaisinde toplantıya girecek olan dinleyicilerimiz var mı? Peki toplantıya girerken ağzınıza sakızla girmezsiniz herhalde, değil mi? Bu hoş karşılanmaz. Fakat ilginçtir, sakızın CV'de yeri var diye bir haber çıktı karşıma. Özellikle öğleden sonra saatlerinde dikkatiniz hafifçe dağılmaya başladıysa sakız çiğneyin deniliyor. Bunun bir yan etkisi var. Sakız çiğnemenin uyanıklığa katkısı olduğundan söz edilmiş. Uzun bir araştırma, ben şöyle kısaca sonuç notlarından bahsedeceğim size. Sakızın hafızayı güçlendirdiği söylenmiyor tabii, yanlış anlaşılmasın, ama uzun ve tek düze bir işin ortasında çiğneme hareketinin birçok insanda uyanıklığı desteklediği aktarılıyor. O yüzden sordum, toplantıya girecekler varsa şu sıcak havada öğleden sonra saatlerinde uykunuz gelirse atın ağzınıza bir sakız, ama çok hoş karşılanmayacağı da aklınızda bulunsun.

olmayan sana. Şarkı söylemeyi sevenler var mı aramızda? Peki sevdiklerinizle birlikte hiç şarkı söylediniz mi? Radyoda bir şarkı çalar ve bir anda birbirini çok iyi tanımayan insanlar bile aynı ritme uyum sağlar. O şarkıya eşlik eder, aynı nakarata girer. Konserlerde çok yaşarız bunu, değil mi? Belki kafelerde, belki eğlence yerlerinde. Bu rastgele bir durum değil, biyolojik bir karşılığı var. İsveç'te bir küçük çalışma yapıldı. Koro üyelerinin kalp ritimleri şarkı söylerken izlendi. Özellikle nefesi ortak biçimde yönlendiren düzenli ezgilerde katılımcıların kalp hızlarının birlikte attığı görüldü. Hep bir ağızdan söylenen şarkılar, hep bir ağızdan söylenen marşlar aynı ritme karşılık gelir. Demek ki kalp atışımızı bile etkiliyor. Kalbimiz aynı anda çarpıyor. Belki de statlarda o marşlar söylenirken kocaman binlerce insanın aynı anda aynı ritme uyum sağlamasının sebebidir, değil mi? Fikir güzel, bir şarkıyı birlikte söylediğimizde yalnızca sözlerde buluşmuyoruz. Nefesimiz de kalp atışımız da ortak. Belki de bu yüzdendir müziğe birleştirici güç denmesi diye.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Otobüsü Türkiye turunu sürdürüyor ve bugün Antalya'dayız. Geçtiğimiz dakikalarda Kral Pop Radyo Antalya'ya özel bir şifre verdim ve şifreyle birlikte Kral Otobüsü'nün konumunu paylaştım. Konuma yakın olan dinleyicilerimizi davet ettik. İlk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olsun istedik. Birbirinden değerli markalardan 5.000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çeki sizin olabilir demiştik. İşte talihli dinleyicimize bırakalım şimdi sözü.
1: Merhabalar, adım Ahmet. Kemer'de tatil yaparken her zamanki gibi Kral Pop Radyo'yu dinliyorum. Otobüsün Kemer'de olduğunu öğrendim ve gelip hediyemi aldım. Kral Pop'a teşekkür ederim. Sıradaki şarkı tüm Kemer ve Antalyalılara gelsin.
0: Tebrik ediyorum, ne mutlu size. Güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü turlarına devam edecek. Belki yarın sizin şehrinizde, sizin mahallenizde, sizin sokağınızda karşınıza çıkacak ve size kazandıracak. Belli olmaz. Bunun için yayınlarımızı takip etmeyi sürdürün. Güzel bir gün diliyorum. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da. Sarı lacivertler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Trabzonspor bu kez Muhammed Salah'ın yakın arkadaşı Uruguaylı Darwin Nunez'i takıma kazandırma peşinde. Bordo Mavili yönetim toplam 8 milyon euroluk maliyetle transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'de Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftar farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon, futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği Fantezi Ligi milli yıldızlarla tanıttı. Her hafta 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler de sürpriz ödüller kazanacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere

0: üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin.
4: İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoför
0: Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 11 Ağustos Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 evet, 87 red ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Yasanın kabulünün ardından meclis tatile girdi. 81 ilin valisi ise süreç yasasının uygulanmasında yol haritasının netleştirilmesi için yarın bir araya gelecek. Toplantıya Meclis Başkanı Kurtulmuş'la İçişleri Bakanı Çiftçi de katılacak. Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da 2015 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı

0: Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor. Suriye Mahkemesi, devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necip Atıf'ı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten idama mahkum etti. Esad ailesi kardeşiyle birlikte hala Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre aşırı sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürürken yer yer yağış da görülüyor. Yarın İstanbul az bulutlu 31, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 34, Antalya güneşli 40 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Pop, pop, kral pop.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kral.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

0: Güvenilir enerjinin mimarı Türker ve Yaş Halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10 F2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X F2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Dinleyicilerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Karnınız

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: 10-17 Ağustos tarihleri arasında

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Sigma ve Full.

0: Berlingo Servis.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
12: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş, Melo için devrede Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo için resmi görüşmelere başlandı. Trabzonspor bu kez Muhammed Salah'ın yakın arkadaşı Uruguaylı Darwin Nunez'i takıma kazandırma peşinde. Bordo Mavili yönetim toplam 8 milyon euroluk maliyetle transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.

0: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma-Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu

Merhaba millet. Güzel bir salı akşamı diliyorum. Adım Bayece. Kral Pop Radyo'nun 7,5 yıllık elemanıyım. 8. senem. Ve bu şirkette bana çok değer veriyorlar. Geçen ay yüksek rating aldım. Kendi saatimde birinciymişim. Bana 2 tane lollipop yolladılar. Aa, evet millet, 2 tane lollipop. Bir tanesi benim hemen yemem için. Diğeri de gelecekteki başarılarım için motivasyon olması niteliğinde. Ama ben... O 2 lollipopu da tek seferde yedim. Çünkü eşikte yaşayan tehlikeli biriyim. Evet. Memento vivere bebeğim. Carpe diem. You know. Carpe diem lafını çok duymuşsunuzdur. Türkçe'ye tercüme edeyim sizin için. Taksitleri düşünme, çayı demle kanka. Taksitleri boş ver, çay demle kanka. Ya şirket büyüklerime uzun süredir geçinemiyorum. Bu mesleği bırakıp başka bir iş yapmak zorunda kalacağım diyorum. Ama tehdit olarak değil. Hani gerçekleri açık bir şekilde. En ufak bir hareket yok. Sanırım... 55 yaşında olduğum için bu saatten sonra başka bir şey yapamayacağımı düşünüyorlar ama yanılıyorlar. En kötü ihtimal boşanırım. Orada zaten efsane bir kârım olur. Karım olmaz artık ama bir kârım olur. Çok güzel kelime şakası. Bayce, sırf zam alamıyorsun diye canından çok sevdiğin karını mı boşayacaksın? Yani bir fikir sadece ama zaten şu anda babası sağlık sigortamızı ödüyor. O açıdan hazır değilim pek. Bir insanım. Karısının gözlerine bakıp seni seviyorum diyebilmeli. Ben de bakıyorum her seferinde için acaba ayakta tedavi poliçesinde kaç bedava muayene var diye geçiyorum. Böyle derin bir insanım. Bende duygu var, düşünce var. Bayağı da bir provizyon bekleme süresi var. Yalan olmasın, hepimiz kardeşiz. Sizden bir şey saklamam millet, biliyorsunuz. Şirket büyüklerim de haklı aslında. Ben geçinemiyorum dedikçe onlar bunu... Yaratıcı süreç sanıyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sanatçı acı çekince üretir diye bir inanış var. Yalnız ben üretimden çok elektrik faturasına içerik sağlıyorum. Vincent Van Gogh'a benzer bir halim mi var ha? Kral! Ekmeğimdeyim. Ekmek! Şirket vizyonuymuş, grafiklermiş, beni ilgilendiren mevzular değil. Yayın vericisi artık füzyon enerjisiyle çalışıyordu. Benim hayatımda hiçbir fark olmuyor. Keçi beyaz peynirinin kilosu 1000 lira. Füzyonla dandik peyniri keçiye dönüştürme projeniz varsa... Gelin yoksa bana gelmeyin. Bana 2 lollipop göndermeleri de vizyon meselesi. Başka yerde prim verirler. Bizde ağızda kısa süreli bir haz

mutluluk yaratılıyor. Kurumsal serotonin bütçesi bu kadar demek ki. Yani maaşım bu kadarsa ben de zaten niye primi, değil mi? Ben de artık zam istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece maaşımın arada bir günümüz ekonomisiyle bir göz kırpışmasını, bir göz teması kurması benim için yeterli. 35 senelik başarılı bir kariyerin ardından Bay J yerine keçi peynirinin sınıf atlaması en çok koyan şey bana arkadaşlar. Bakın kıskanç biri değilim, hasetlik bir tip değilim. Kim yükselirse alkışlarım ama süt ürününün benden hızlı terfi alması gerçekten insanın içine oturuyor kral. Ben yıllarca mikrofon başında emek verdim sen ben. Gece yayın yaptım, sabah yayın yaptım, yılbaşı yaptım, bayram yaptım. Bazı sevgililerim özel günlerde çalıştığım için beni takılmaya değer görmedi, ayrıldı benden. Bunca fedakarlığın ardından keçi dağa çıkıp iki tane poz verdi, peyniri butik oldu. Benim adım hala Border'da eleman diye geçiyor. Peynirin adı olgunlaştırılmış gurme tat olma. İnsan ister istemez bir moral bozuyor. Neyse, Kral Pop Radyo'da, Bay J yayında. Devam etmek için motivasyonum hala sizin dinliyor olmanız. Çünkü şirketten gelen motivasyonu yedim. Ambalajını da ileride anı olur diye saklıyorum. Hep beraber bakar güleriz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop,
2: bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift.

ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: karnın zil çaldığında
1: yüksek proteinli bir şey ye. Dardanel tonlu aç ye.
0: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his... Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
11: Pop, pop, kral pop.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.

Can, bu enerji neden var bende bilmiyorum sanırım. Bum bum bum kafa gitti. Bum bum bum kafa gitti. Bum bum bum. Adım Bahçe, ünlü bir radyo sunucusuyum. Ama geçen ay, yani ünlüyüm evet. Ayın 27'si filandı sanırım. Temmuz ayının 27'sinde sanırım karımla alışveriş merkezine gittik. Giyecek bir şeylere ihtiyacı yoktu, onları almaya gittik. Alışverişimiz sırasında AVM'deyken 3 kişi fotoğraf çektirdi benimle. 8 kişi falan seni çok seviyoruz Bahçe diye bağırdı. Sonra mağazada yürürken kendi kendime şey dedim. Vay be oğlum. Vay be Bahçe. Vay be kral. Gerçek bir başarı hikayesi. Ve ay sonuna kadar banka hesabında 3270 lira var. Biraz sonra eksiye düşeceksin. Bakın. Kalp sağlığımı sanırım benim damarlarım neden tıkanmıyor biliyor musunuz? Çünkü mağazada bir yandan egom yükselirken halkın bana olan sevgisiyle banka hesabının merdivenlerden yuvarlanması tuhaf bir deneyim arkadaşlar. Bence sağlıkla yakından alakası var. Bir yanda Bahçe'yi çok seviyoruz diyenler. Öbür yanda mobil bankacılık bana sen bizim için hala asgari varoluş paketisin diye. Hayattan ne zaman nasıl tokat yiyeceğimiz belli olmuyor. Sadece mesleki başarımın bana refah sağlamamış olması değil. Mesela geçen sene kafamda kask. Bütün kurallara riayet ederek motorumu kullanırken arabanın biri kırmızı da geçiyor. Ona çarpmam, popomun kırılması. İnsanı ikilemde bırakıyor. Ya diyorsun ne yaparsam yapayım? Süper ekstra önlem alacağım bundan sonra. Ya da ben ne yaparsam yapayım? Hayat planlarını da devreye sokmaya devam ediyorum. Deyip rahatlamak. Arada kaldım. Geçen ilk denememi yaptım. Dedim asla fazla dikkatli olamazsın Bahçe. Üst düzey önlemler al dedim. Gece yatağa arıcı kıyafeti ve kaskıyla girdim. Tabii gülün. Gülün siz. 3270 lirayla 55 yaşında baba olmayı denesenize bir bakalım ne oluyor. Ben bu aslında bu hafta sadece bu konuyu işliyorum neredeyse. Bazen insanların önemli olan para değil, sağlık demesine hayran kalıyorum. Bunu genelde parası olan sağlıklı insanlar söylüyor da zaten. Parasız biri önemli olan sağlık deyince o cümle biraz tehdit gibi geliyor. Çünkü sağlığın bozulursa onu da parayla düzeltiyorsun. Yani sistem çok tatlı kurulmuş yani. Her kapı aynı kasaya çıkıyor. Öğüt. Öğüt vermeyin bana abi. Kafana takma Bahçe. Tamam nereye takayım? Bestiyere mi bırakacağım hayatı? Pozitif düşün Bahçe. Kardeşim ben pozitif düşününce banka hesabı negatif kalmaya devam ediyor. Test ettim. Evrende o kadar güçlü bir çekim yasası varsa önce kart borcumu kendine çeksin. İnsanlar çok pratik çözümlerle geliyor. Abi yan gelir yap diyor. Ne yapayım? Mesela bu yaşta ne yapayım?

yapayım? İnternetten mum mu satayım? Ha? Instagram'da bir profesör mumun dumanı aşırı zararlı diyor. Bitti, mum işi de battı. Benim üretebileceğim en gerçekçi şey, şu yaşımda artık şu dönemde hafif pişmanlık ve yüksek tansiyon üretebilirim arkadaşlar. Ben kusura bakmayın. Kendini geliştir. 35 senedir kendimi geliştiriyorum millet. Çıkan ürün bu. Bu var. Yani bu yazılımın güncellemesi geldiyse de muhtemelen... Bir de toplum olarak başarıya inanılmaz saygılıyız. Yeter ki başarı para kazandırmasın. Çünkü para da geldiği zaman bir hafif bir nefret başlıyor. Anladın mı? Aa, ne kadar idealist bir adam bu Bağcay ya. 3200 lirasıyla hala bu akşam bize enfes bir radyo programı. Hayır kardeşim, idealist değilim. Ödemelerim eksik yatıyor. Fakir kalınca herkes seni romantize ediyor olabilir. Acıdan besleniyorsun mu? Acıdan falan beslenmiyorum.

Bazı akşamlar yayına gelirken şunu hissediyor. Ben burada şarkı anons etmiyorum. Medeni dünyanın küçük ev içi arızalarını sesli olarak raporluyorum. Bu benim sizinle ilgili sevdiğim şey bu. Herkes başının çaresine bakıyor ama başının çaresine bakarken birinin diğer birinin tenceresine de bir göz gezdiriyor. Şimdi olan olmayanla paylaşır denir ya, ben acayip pozitifim bu konuda. Olmayan da elindekini paylaşınca hepimiz eşit derecede moralsiz oluyoruz ama çünkü hiçi paylaşıyor ya. Aman yarabbim. Bir de insanlar var, inanılmaz varlıklar. Etraf ne der, komşu ne düşünür, aile grubu ne yazar, eski okul arkadaşları nasıl yorumlar filan. İnsan kendi fikrine sıra alamıyor. Yani biz kendi hayatımızı yaşamıyoruz. Başkalarının yorum bölümünde misafir oyuncu gibiyiz gerçekten. Mesela misafirler için ayrı tabak takımı alalım diyorlar. Allah aşkına benim yediğim tabağın nesi var? Nesine yetmiyor misafirin? Eğer benim yediğim tabakta yiyemeyen arkadaşlarımız var da demek ki biz kendi sınıfımızın üstünde insanlarla görüşüyoruz. Dengimiz olmayan. Bu da ekonomik olarak değil, porselen olarak yükselme çabası mı harcayınca benim tabağımda yiyemeyen insanla benim ortak konum ne olabilir? Ha? O yatırım fonu konuşur, ben bulaşık makinesine sığar mı diye bakıyorum mesela, anlatabiliyor muyum? Kaldı ki bence bu yaşta bu kadar kariyeri olan, akşam yayın yapan bir radyo sunucusu zaten toplumun en üst tabakasıdır. Sadece tabakları hep başkaları, hep başkaları diye diye üstüm ve sayısız yeteneklerime rağmen yıllardır bir radyo stüdyosunda size bu akşam programını sunmaya devam eden ben Bahşe. Bu akşam şunu ilan ediyorum. Artık hep başkalarını düşünen iyi biri olmaktan yoruldum. No more Mr. Nice Guy. Artık böyle Bay Doğru rolünü bırakıyorum. Zaten kostüm üzerime dar geliyordu. Ahlak kısmı da ütü istiyordu. Hiç bana biçilmiş bir kaftan değildi. Bugün prova yaptım. Haberleri açtım, önümde gündem, yanımda çay. İçimden de oh be, benim hayatım yine de fena değilmiş dedim. Bundan sonra böyle olun. Empati sıfır. Çünkü insan bazen kendi mutsuzluğunu dünya çapında karşılaştırınca biraz iyi hissedebiliyor. O kadar berbat bir halde dünya şu anda. Evet, kötü bir insan mıyım? Kötü bir insanım. Ama en azından bunu itiraf edebilecek kadar olgunluk da var. Hayat kısa millet. İnsanların çoğu iyi görünmek için çok çalışıyor. İyi olmak için o kadar mesai yapmıyor. Üzgünüm, sözüm meclisten dışarı. İyi olanların bir kısmı da zaten yorgun. Karakteri olan yorulmuş. Kompleksi olan dinlenmiş gibi dolaşıyor. Ben dünyanın müşteri hizmetleri değilim kral. Her şikayete direnem. Cicim yılları bitti. Bunu bilesin Kral Pop Radyo dinleyicisi. Bay J yayında.

0: Onsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin Füsti Şeftali budur.
3: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Serviis. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
4: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.

0: yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: İkonik ve cesur tasarımıyla yeni Nissan Juke Rent Go'da. Üstelik Ağustos sonuna kadar yapacağınız ön ödemeli kiralamalarda günlük 2999 liradan başlayan fiyatlarla. Hemen rentgo.com'a gelin, fırsatı kaçırmayın.
2: Kiralıyorum, gidiyorum. Rent Go.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Türkçe Pop Müzik Radyosu. Elbette Bay J yayında bu saatlerde. Bu akşam çok büyük düşünüyorum millet, çok. Çünkü kendi geleceğimle ilgili düşününce konu 3 saniyede ne bileyim az param kalmış olmasına falan bağlanıyor. Bu yüzden büyük düşünmeye karar verdim ki herkesi ilgilendiren bir şeylerden bahsedebilirim. Okey, peki. Çıtayı yükselttim. İnsanlığın geleceğine geçiyorum. Kendi geleceğini yönetemeyen bir adamın galaksi planı yapması belki size biraz abes geliyor olabilir, iddialı gelebilir ama zaten bu çağda özgüvenle cehalet birbirine çok yakın oturuyor kral. O açıdan geçenlerde yine insanlığın geleceğiyle ilgili ciddi bir şey okudum. Bilim insanları diyor ki bu gezegenin kaynakları sınırlı. İklim ayrı dert, savaş ayrı dert, nüfus ayrı dert. İnsanlığın uzun vadede başka gezegenlere yerleşmeyi düşünmesi gerekebilir. Şimdi bizi bazen uzaylıların serptiği bir toz olarak görüyorlar ya. Tozu serpmişler, ondan sonra da işte bunlar gelişir, diğer gezegenlere de yayılır diye düşünmüşler. Yapamadık. Yani herhalde 30 milyar kişi olduğumuzda falan ancak bulmuş oldu. Haberi okurken etkileniyorsun. Sonra mutfağa gittim, buzdolabına baktım. Dedim ki biz başka gezegene geçmeden önce buzdolabının içindeki ekonomik krizle bir müzakere etsek mi acaba? Önce burayı bir... İnsanlık olarak her zaman çok iddialıyız. Elon Musk falan bilmem ne. Yaygara ya. Mars'a koloni kuracağız. Ay'da üs açacağız. Yıldızlar arası yaşam planlayacağız. Harika. Ya uzaktan kumandayı yönetemiyoruz biz evdeki ya. Bir de bütün yumurtaları aynı sepete koymayın diyorlar. Biz zaten yumurta alamıyoruz ki sepete koyalım. Çok mu abarttım? Peki tamam, yumurta alabiliyoruz. Evet. Okay, yumurta da alabiliyor. Yumurta ucuz. Başka gezegene gittiğimizi düşünsenize, kapı açılıyor, oradaki canlılar bizi görüyor. Hayır olamaz, kiralar buraya kadar getirdi mi insanlar? Hayır. Bodrum'da bir artı bir ne kadar olmuş, ne kadar? Bizim türümüzün uzaya yayılması fikri romantik anlatılıyor ama ben öyle düşünmüyorum. Yani gezegende apartman yönetimi kim olacak? İlk toplantıda asansör bakımı çok pahalı diyecek. Mesela alışık değil uzaylılar bunlara. Evet. Uzay gemisine alınacaksam şartlarımı bilmek isterim. Bu da Z kuşağı şımarık kız. Cam kenarı var mı? Yol boyunca yani müzik dinleyici. Kaptan birazdan türbülansa gireceğiz dediğin aslında kara delikten mi bahsediyor olacak? Bana bu bilgileri verin yalnız, yoksa binmeyeceğim. Binme! Binme! Otur oturduğun yerde. Allah'tan benim çocuk büyüdü. Düşünsene 50 milyon kilometre giderken yan koltukta sürekli baba daha gelmedik mi? Baba!
1: Baba daha gelmedik mi?
0: Ben dünyada kalırım. Dünyada geçinemeyen insanı Mars'a götürsen ne olacak? Kırmızı gezegende kırmızı et daha mı ucuz olacak? Bu tip deli deli sorular. Ama yine de insan umut ediyor. Belki uzayda yeni bir başlangıç olur. Yeni bir düzen kurulur. Herkes eşit olur diye düşünüyorsun. Sonra ilk haftadan biri çıkıp ben buraya yatırım amaçlı iki tane krater aldım. Hop bitti. O empati.

romantik düşünceler. İnsan aynı insan millet. Gezegen değişir, toplantı tutar. Eğer mesela her zaman der ya psikologlar, yani bir yere taşınırsan dertlerinin sona ereceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Gittiğin yere dertlerini de beraberinde götürsün. Önce dertlerini çöz. Ondan sonra zaten bir yere de gitmek istemeyeceksin büyük ihtimalle. Benim önerim şu. Önce bazı insanları deneme amaçlı yollayalım. Hani dünyada yokluğu 2-3 gün, ilk 3 gün hiç fark edilmeyecek. 6 ay sonra ya bizim Hasan ne yapıyor falan diye tipler var. Onlar gitsin, ortamı yoklasınlar. Bir de orada ilk kim buraya AVM lazım derse bilin ki medeniyet değil, bela taşımış demektir. İnsanlığı kurtarma planım şimdilik şu. Önce bir şarkı çalayım. Sonra kendi içimizde yaşam formu olarak bir toparlanalım. Çünkü biz başka gezegene yerleşmeden önce evde şarj aletinin yerini bulamayan bir medeniyet olmaktan kurtulmalıyız önce. Ayrılmayın, birazdan dünyaya kaldığımız yerden kontrollü düşük umutla devam edeceğiz. Evet. Üzgünüm. Üzgünüm, cümlelerim biraz anlaşılması zor olabilir. Ben diplomatik okulda okudum. Biraz narsist bir yerden bize eğitim verdiler. Sen yaz, sen anlat, millet anlamaya çalışsın diye. Çok özür diliyorum bugün.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Ağustos Salı, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 evet, 87 red ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Yasanın detaylarına ntv.com.tr'de bakalım. 12 maddelik yasanın yürürlüğe girmesi için ön şart terör örgütünün fesine ilişkin kararın resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlardaysa 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Yasa örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçları kapsamıyor. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak. Geçelim trthaber.com'a. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu tatile girdi. 81 ilin valisi ise süreç yasasının uygulanmasında yol haritasının netleştirilmesi için yarın bir araya gelecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş'la İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de katılacağı toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeleri valilerin anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da 2015 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor diye yazıyor sabah.com.tr'de. Habertürk.com var sırada. Uzun süredir tartışma konusu olan vize randevuları konusunda bu sabah önemli bir operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Gürlek, doğrudan randevu alınmasını engelleyen şirketlere yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. 6 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira para tahsil edildiği ortaya çıktı. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü yarın İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem.
0: Net gündem. Pop, pop,
2: kral pop. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş, Melo için devrede Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo için resmi görüşmelere başlandı. Trabzonspor bu kez Muhammed Salah'ın yakın arkadaşı Uruguaylı Darwin Nunez'i takıma kazandırma peşinde. Bordo Mavili yönetim toplam 8 milyon euroluk maliyetle transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

akşamlar millet. Bay J ben. Bugün yine ülke tanıtım ofisi gibi çalışıyorum. Maaşım radyo sunucusu, görev tanımım gelen akrabaya trafik normal, biz buna alıştık demek. Bodrum'da yaşamanın handikapları. Bodrumlu anladı bu söylediğimi. İnsan dışarıdan gelen akrabaya Türkiye'yi anlatırken kendi hayatını hafifçe sansürlüyor. Her şey çok güzel diyorsun hiç ama taksitle. Taksitle güzel. Geçenlerden yurt dışından akrabalar geldi Türkiye'ye. Hala aynı sorular. Güzel deniz nerede? En iyi yemek nerede? Trafik hep böyle mi? Ben de ülke tanıtım broşürü gibi cevap veriyorum. Bütün denizlerimiz güzel. Bütün yemeklerimiz şahane. Trafik de bizim topluca sabır geliştirme uygulamamız. Biz seviyoruz. Seviyoruz ya trafiği biz. Çünkü turiste gerçeği bir anda söylemeyeceksin. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Önce manzara, sonra hesap, sonra otopark.

sonra döviz kuru, meditasyon gibi. Akrabalar dışarıdan bakınca Türkiye'yi tatil yeri sanıyor tabii. Onlar için deniz, güneş, meze, bizim için aynı manzaranın arkasında market hesabı, aidat. Bu yaz klima mı çalışsın, gururumuz mu diye sorusu. Ama iyiyiz çünkü. Yani yiyoruz, içiyoruz. Hala gülebiliyoruz en azından. Zaten 35 yıllık komedyen olarak öğrendiğim tek kesin bilgi şu. İnsan gülecek bir şey bulamazsa en sonunda kendi bütçesine bakıp gülüyor. O da gülmek değil, yüz kaslarının çöküşe verdiği bir refleks gibi düşünün. Sinirsel bir olay. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Ayrılmayın millet. Birazdan yeniden umutlanacağız. İşte.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklam. Koçakla Festival.

0: zamandayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona. Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
5: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
6: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
7: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başımı.
8: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
9: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, pilot garaj,
5: şoför ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
8: Bauplus'ta ne rahat hayat.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
11: Next. Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysell dünyasına katıl.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Bekar dinleyiciler için ufak bir uyarı. Birazdan evlilikten bahsedeceğim. Korkmayın, içeriden bildiriyorum. Belgesel tadında ama bendeki faturalar gerçek. Evet. Siz en azından gelecekle ilgili bir foto, resim çizeceksiniz. İnsanlar hala neden evleniyor biliyor musunuz? Bunu artık dışarıdan analiz eden biri gibi değil. 2020 Eylül'ünde 3. evliliğimi yaptığımdan beri içeriden yayın yapan saha muhabiri olarak söylüyorum arkadaşlar. Biraz emniyet kemeri gibi evlilik. Takınca rahat etmiyorsun ama takmayınca da herkes başına bir şey gelecekmiş gibi bakıyor. Bir de toplu. Metafor hayatım. Toplum baskısı. Bekarsan ne zaman evleniyorsun? Evliysen çocuk ne zaman? Çocuk olsa ikinci ne zaman? Millet senin hayatını internet tarifesi gibi yükseltmeye çalışıyor. Yahu karışmayın kimseye, bulaşmayın kimsenin hayatına ya. Evlilik fakir insana bazen çok mantıklı geliyor. Çünkü dışarıda bekar gibi sosyalleşecek paran yoksa evde sevdiğin biriyle oturup aynı dizinin 6. bölümünde bu adam kesin kötü deyip bir birlik kuruyorsun, anladın mı? Yani ben ilk evlendiğimizde hayatla ilgili ümitlerim vardı. Seninle dünyayı gezerim demiştim mesela. Şimdi seninle markete girip listeye sadık kalmadan 5 dakikalığına alışveriş yapabilirim. Ben evliliği artık şöyle görüyorum. İki insanın birbirini sevmesi tamam güzel ama

Nasıl mesela aynı evde hangi eşyanın nereye konduğunu kimin gerçekten bildiği. Ben evde bir şey aradığım zaman felsefe başlıyor. Ben kimim? Bu şarj aleti nerede? Varlık nedir? Varlık nedir? Platon. Karım uzaktan sol çekmecenin arkasında diyor. 3000 yıllık felsefeyi evli bir kadının çekmece hafızası bitiriyor. Gerçi bizim evde tam tersi. Bu sabah 1,5 saat gözlüğünü aradık. Çantasından çıktı. Yüzük meselesi ayrı bir ritüel. Eskiden 3 maaş denirdi. Şimdi 3 maaşla yüzük mü alınır? Yoksa o parayla evde küçük çaplı ne bileyim bir tadilat mı yapılır? Yani yüzük parmağı zaten çok ilginç. Gün içinde hiçbir görevi olmayan bir parmak. Yani yüzük parmağınızla ne yapıyorsunuz? Allah aşkına bir düşünür müsünüz? Ama hayatının en pahalı metrekarelerinden biri üstünde dönüyor. Parmağın iş tanımı yok, sorumluluk çok büyük. Yüzük taşıyor. Düğün konusu başlı başına bir ekonomik inanç sistemi. İnsanlar 2 kişinin mutluluğunu kutlamaya geliyor. Salonda masa ortası süsü karşınızdaki akrabayı görmenizi engelliyor. Ha eyvallah, bazısı için daha iyi bir şey olabilir. Bazı akrabalar uzaktan daha huzurlu görünüyor. Oo, evet. Sandalye giydiriliyor, masa giydiriliyor, gelin giydiriliyor, gelinlik ayrı, damatlık ayrı, düğünde herkes şık, kredi kartı çırılçıplak. Ama bak yok hayır, ben evliliğe karşı değilim. Sadece evlilik öncesi romantizmin yanında bir de finansal öneriler verilmesi gerektiğini savunuyorum. Çünkü hastalıkta sağlıkta güzel ama taksitte ve ekstrede o da önemli be kanka.

Kral Pop Radyo. Selam millet. Nasılsınız? Umarım güzel bir akşam geçiriyorsunuzdur. Artık geceye bağlamaya başladık. Gece olduğunu çok anlamıyorsunuz. Hava geç kararıyor diye. Ben şanslı bir insanım. Tam 49 yaşımdayken Türkiye'yi dolaşıp stand-up gösterilere başlamaya karar verdiğim anda pandemi patladı. Ek gelir yapacaktım. Gösterilerden kazandıklarımı emekliliğim için ayıracaktım. Olmadı. Peki şimdi ne yapacağım emekliliğim için? Ben Bahçe. Yasal yollar içinde kalmaya çalışarak yaratıcı fikirler üreteceğim diyelim. Çünkü mikrofon başında insan her şeyi itiraf etmez. Bazı şeyleri RTÜK'e saygısından metaforla anlatır. O açıdan ben de saygı duyuyorum üst kurula. Yani stand-up gösterilerimin iptal olmuş olmasının tek karşılığı çaresiz bir finansal fantezi olmamalı diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklı olabilirdiniz. Eğer başka bir şey yapmayı biliyor olsaydım bu hayatta ama 35 yıllık komedyenim. Şimdi birdenbire karmaşık yatırım ürünleriyle zengin edemem kendimi. Peki. Bankada para yokmuş. Tamam. Paralar bankada değilse nerede? Artık bankalarda para yok biliyorsunuz. Bankanın sahibinin evinde. Biliyorsunuz atıyorum 100 bin lira çekecekseniz bankadan bir gün önce haber vermeniz gerekiyor. Parayı hazırlasınlar diye. İşte ben o hazırlanan paranın nereden geldiğini merak ediyorum. Yani öyle bir iki üç kişilik ağır silahlı bir çeteyle banka soymak falan bana göre değil. Havalı bile değil. Ben iki aptal kankamla bu işi yapıp insanların övgüsünü almak istiyorum. İnanamıyorum ya. Suça meyilli değilim ben. Hayatımda hiç suç işlemedim. En büyük suçum insan olmak. Aynen doğru. Pekala. Bu arabesk anonsu.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam. Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. 1-31 Ağustos tarihleri arasında

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

Bugün sağlıklı yaşamdan bahsetmek istiyorum. Cümleye bakar mısın? Ben bile söylerken vücudum itiraz etti. Sen önce kendi karaciğerini düzen. Retatrutit diye bir peptit geliyor arkadaşlar. Efsane. FDA, Amerikan Sağlık Bakanlığı onay vermek üzere. Bayılacaksınız. Çünkü şu anki zayıflama iğneleri gibi değil. Retatrutit zayıflatıyor.

yağ yakıyor. Karaciğerdeki yağları yakıyor. Karaciğer yağlanmasını engelliyor. Bir şey daha yapıyor da umurumda değil artık şu noktada. Ha, kasları eritmiyor. Kasları koruyor. İnanılmaz. Bu bir radyo programı. Dikkatinizi çekerim. Bir adamın monoloğu olarak aklınızda kalmasını istemiyorum. Evet, monolog ama herkes için içinde. Yani ben konuşuyorum diye bütün sorumluluk bende kalmasın. Programı konuşmadığım yerlerini hazırlayan bir ekip var. Eğer bir hata olursa onlara vurun. Teknik açıdan hiçbir etkim yok. Önümüzdeki yaz için şimdiden forma girmeye başladım ben. Çünkü klasik bütün yıl ye, Mayıs ayında diyete ve spora basta taktiğinin belli bir yaştan sonra çözüm değil, eşek şakası olduğunu anlamış durumdayım. Şık şık bir spor merkezine üye oluyorsun. Vücudu şahane biri size yardımcı oluyor. Bana adını bile duymadığım kaslarımın yerini söylüyor. Bajje, bu alette flattoidlerin için. Oo, teşekkürler. Ben de zaten bu yüzden spor salonunuza üye oldum. 2 yıldır En kötüsü ne biliyor musunuz? Neyle nasıl çalışacağımı bir seferde anlattı gitti. Ve ben 2 dakika sonra hiçbirini hatırlamıyorum. Size hiç oluyor mu bilmiyorum. Bu ultra süper modern spor aletlerinden birine yanlış bindiniz mi? Şükür zaten bir çocuğum var. Daha da kötüsü, bırakın bir daha çocuk sahibi olup olmamayı, sırada sizi bekleyen insanlar var. Ve bakışlarındaki anlamı görebiliyorum. Zavallı aptal hımbıl, DJ parçası, aptal çirkin. Bilmiyorlar DJ olduğumu ama o anda bana öyle geliyor. Ellerimi kollarımı boş bulduğum bir takım deliklere sokmuşum, çevirmeye çalışıyorum falan. Ben saçma sapan. Sonunda görevli geldi, dedi ki beyefendi halterlerin üzerinden kalkar mısınız? İnsanlar çalışmak istiyor. Şimdi karım beni yoga kursuna yazdırdı. İlk gün gülme krizi geçiriyorum zaten her seferinde. Yoga çok trendy bir olay. Sonra da ben de adapte oldum, inanır mısınız? Dün akşam bir pozisyon denettiler. Artık kendi popomu öpebiliyorum. O açıdan çok çok çok müthiş bir yere yükseldiğimi düşünüyorum yogasal açıdan. Karım bana diyor ki bize ne oldu? Eskiden bana şiirler yazardın. Diyorum ki eskiden konuşurken yüzüme bakardın. Sen tekrar yüzüme bakmaya değer bir erkek olduğum kanısına var. Ben sana tekrar şiir yazayım. İlişkiler zor. İlişkisizlik kolay zor. Bir kızla 4 ay çıkmıştım. Bana demişti ki ilişki kelimesinden bile nefret ediyorum. Saçma sapan sorumluluk aramaktan başka bir işe yaramıyor. Şimdi anlıyorum, ilişkisizlik hep daha rahat. Ben yapamıyorum ama ilişkisiz siz kendinizi kurtarın. İyi akşamlar millet.

0: ile dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanı.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olur, eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Nedeniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek.

0: Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle.

teniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun